0: Tsuna. Kataklizma.
1: Komunizma.
2: Si dobro vide plimu rasizma, side i homoseksualizma.